0: Divas.
1: Baby.
2: Chris Jedi.
1: Chris Jedi.
2: Austin, baby.
3: Ozuna, baby.
1: Ozuna.